0: De o da bir şey de o değil ne? O da baba yok bayağı de. O da böyle kopar muhalice. Ben ayakta kumaran diyordun. Anteydi balı var diyen. Anan bana bana. Uranla da yedikten anteydi. Tıkatı sıkı unyaca. Uranlılım beni smola olma kanla ki.
1: Hei nanti lama. Pada agak kumaran. Aku tau alu bedal berseluap. Saya itu aku dah maya cata. Ngena ya sari lari. Ha? Ni ku aku meh. Kak lawun ke, tau ke tumu ke. Ha, pernah kak aku meh udah cata. Aku tentu kejam, aku buat sari itu. Alay pada munyinya agai suku maran. Dah buat. Alam ayu kelikuah ni.
0: Bak jalai pen punya juga. Dalam kereta juga dah.
1: Laju ke de mai went to suku maran anan tegana gana tegana gana nare suaya kita tu datai ke sudah tengarin nak tu nak datai ba dua ke depan akal ni aku

0: burada sediyor. Ve sediyor kek. Bunu sapa jora çapa. Kuryala minutu. Sapa klika nüpesu akaba. Kırtala ngel kami.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.